güzel bir şarkı değil mi? İlk defa dinleyenleriniz olmuştur mutlaka. Beğendiniz mi? Abi biz böyle şarkılar çalarız işte. Bugün ağlatacağım sizleri, ağlatacağım.

0: صلوات و سلام داماره دوام
1: صلوات و سلام داماره دوام diyoruz ve bir Atilla Kaya yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Öncesinde gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Üstelik. Şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öze armağan olsun. Kokun yokken aldığım her nefes biraz eksik demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları hayatımın anlamı için Tuğra Çalışkan armağan olsun. Hasretin ne? Seni bekliyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Hasan Falçısı kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Kazım Çevik. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
2: Öyle boynu bükük duruşum
1: ondan. Öyle boynu bükük duruşum ondan.
2: İçime çöktü ayrılık.
1: Haydi o zaman Epik'te bu güzel şarkımızı dinleyelim sonrasında. Abi Fırat'tan damardan kalbi burada olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Radyonun delisi bu delisi.
0: Fırat'a selam, damara devam.

abi gidenler vardır ya. Böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gider var ya giderseniz şayet. Boşuna yazmamışlar zaten bu şarkıları. Demek ki gidenler var. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbe programına. Bendeniz Fırat efendim. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim şimdi sizlere. Biraz eskilerden biraz daha yenilere doğru gidelim. Canım eşim hayatıma ben Anam buradan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Sen bana her zaman çok iyi bir eş oldun. Biliyorum ki ona da çok iyi bir baba olacaksın. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anamur'a selamlarımızı gönderelim sevgili dostlarımıza. Sıradaki şarkı Kürşat Çiftçioğlu'ndan Can kardeşi Mustafa Can Sabah ve Aslan abileri Çağrı Yusuf Işık ve Ahmet Kurt'a gelsin demişler. Şarkı istemişsiniz ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıları armağan edeceksiniz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Hatırlatalım tekrardan. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan Fırat, sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum Recai Süzey ve sana gelsin. Tüm değerli arkadaşlarınıza, arkadaşlarına, radyonuzun değerli çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet ol yiğidim demiş Müfide annemiz. Haydi o zaman Güllü ve sizleri baş başa bırakalım. Dur diyecek, sonrasında buradayız. Hasretim.

güzel şarkısıyla da Güllü'yü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Hani diyor ya şarkının bir tanesinde.

Senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini bilmiyor ya, o şarkı bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: orta selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

Fırat'ta Damardan Kalbi Tümüs ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Bir çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekin Türe yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve canımın işi bir tanecik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı Abdülkadir'den amcam Hüseyin, Fidancı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan etmek istiyoruz demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir. Kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur Dağ, Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türe'yi bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekin Türe kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok. Radyonuzda sizlerle.

0: Hatıradır, hatıradır bana ayrılığımız. Bir daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atay Lamara Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin FM 104.6.

0: Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine.
0: Ben artık inanmam kul sevgisine.
1: Bir daha sevmek yok,
0: bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Abi ağlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya, ne olacak ya.

0: Ali Tekin Türey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Ali Tekin Türe birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Ali Tekin Türe. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya.
1: Allah!

0: bakalım mesajlarımıza nerede kalmıştık. Fırat'ını yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cemyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şalker Ozan, Acım Karal ve Burak Temel için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Mert Sevgi Emrah İskioğlu, Mahmut Karacı, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan, hep birlikte bu güzel şarkı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

şimdi öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor. Yani her yerde radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp

0: geliyor. Hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor. Ve sevgili Ahmet abimiz selamlarımızı gönderelim onlara. Her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar. İş yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar. Haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Ruslan olsun diyecek. Bilmeyerek kırdım seni. Merhaba ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Doğrum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Bergen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin. O şekilde dinleyin.
1: Aho lan aho aho. Ver ölüm, ver ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim. 104.6.

Ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi şu ağzımızı açmayalım. Benim İbrahim Tatlıses hala hayatta biliyorsunuz zaten.

Allah uzun ömürler versin diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj paylaşacağım. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'ı için. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme. Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi. Sıradaki parça Nisanlarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş.

Şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bir müşterinin yanında oturuyorum. Bugün yanında da başka birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedim Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendini bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar. Abi hiç lafın altında kalmam var ya, taşı getine koyarım. Yaşadıkça her gün kahroluyorum. Adamdaki rahatlığa bak ya, müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyocu değil mi biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Ruhum bu dünyada güçüp girecek. Belki... Yeni Alfa Atay Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar...

0: armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar. Mutan selamlar. Söyledik şarkılar her şeyden çok sevdiğim. Aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Söyledik şarkı hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Var ya, ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.
5: Aho lan, aho, aho, ver ölüm, ver ölüm lan.
6: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

gitmekte. Perdeciler hazır mıyız perdeciler? Haydi o zaman bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif. Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yayınlar sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a, dostları Tarık Akan'a, Orhan Akıncı'ya, Kemal Yanar ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin hepsini çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları Hasan Paşası Canım Oğlum ve Cahil Sözey ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i, arkadaşları Suat Fuat kardeşlere, Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yanar'a çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Sensiz geçen ömrüm. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasaydı derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

Günah değil mi? Yazık değil mi sensiz geçen ömrüme? Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerdir sevgili dostlar. Bak şimdi şarkının kralı. Olmazsa olmazımız Ümit Besen. Bu ne güzel şarkıdır değil mi? Bilenler bilir. Bilmeyenler de kulak versin, çok beğeneceksiniz. İyi günler Ferhat Bey, ben Fatma Şerik, canım oğlum. Veli Anşerik, sen benim en güzel hikayem.

0: kıymetli emanetimsin, iyi akşamlar demiş. Sevgili Fatma ablanız, iyi yayınlar. Ben Çağlan Ursa'daki Şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş, Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olsa gireceğim var ya. Alkış girelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkıları Aslan abim Recai Soza'ya gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur, sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşim. Selam abi, yayınlar diliyorum. Ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem, kurban oldum, seni çok özledim, ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necdam'a armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl, keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel.
2: Aho lan, aho aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin FM 104.6.

0: Abi reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Ali Tekintür'e şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahin Alşan, Arif Aydın, Şahlanur ve Mehmetcan Usul'a armağan olsun demiş. Bir dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajı ayırdı. Akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek, sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi. Sonra vay efendim ben duymadım, vay ben İpek Pınar'ı bilmiyordum demeyin. Bilmeyenleri öğretelim.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluştum sevgili dostlar. Gitme. Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar! Allah'ım yarabbim var ya, çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı can yoldaşım Hasret'im. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Ve Müslüm Baba ile sizi.

İnsanlık öldü mü? Doğru söyleyin. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı arkadaşlar. Gülden Karaböcek. Hemen ardından da bir kibariye yapacağız sizler için. Dediğim gibi mesaj göndermeyin. Kalanları bu son iki şarkıya saklayacağız. Şimdi 17 tane mesajımız var şu anda okumamız gereken. Bunun 8 tanesini şimdi okuyalım. 8-9 tanesini. Son kalan şarkıları artık son kalanları okuyacağız. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Fuat Suat Tekir İkizlere ve dostlarım Aydın Yelboğa Abdurrahman Uygun Sertan Beslenti Kerem Kaçar Orhan Akın Cami İçilik ve amcam Mehmet Duran'a ve sizlere armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm demiştin dinleyicimiz. Aleyküm Selam yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki şarkı kıymetli ve değerli dostlarım Mahmut Ünal Kaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Zeynel Abidin, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demir Ezen, Hıdır Boyraz ve Emrah Eskioğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir tane okumamız gereken bir mesaj vardı. Ben hatırlatacağım demiştim. Çünkü videoya çekeceklerdi. O yüzden bakacağım şimdi onun sırası gelecek mi? Evet, muhtemelen evet. Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım. Olan sevgimi, sevgili Gülcan. Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim. Az sonra mesajın okunacak. O yüzden hazır ol. Videoyu yakala. Merhabalar, Şirifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alçifkin'den Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutlan, Emir Ali Ceylan, Silifke'de bulunan babam Hasan Basri Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten, Arif Aydın'a Azer Göbül'den başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama vallahi kardeşim şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar. Ben Durasan. Sıradaki şarkı özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi de ona gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar Özlem Duyduğum Kadına gelsin. İsmini söylememe gerek yok. İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fırat abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin abimize. Vallahi bu enerji olmazsa dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında, değil mi? Olması gerekiyor yani. Sıradaki şarkı oğlum Veli Ançelik Bey, sizlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim.

Hem sevgili Hüseyin abimize olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalıp ben Silifke'den Hakan Kara sıradaki şarkılar ailem Arap Hüseyin Ayşe Kara Durmuş Kara Esra Han Kara'ya gelsin. Bizim seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda. Merhaba ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj ulaşması gereken yere ulaşsın yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik mesajı okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

0: Kayıtsız kadın. Kimseye güvenip sır açamadım. Kimseye güvenip sır açamadım.
1: Kimseye güvenip de sır açamadım demiş Gülden Karaböcek. Boşuna da dememiş yani.

Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya bizim dinleyici de o kadar anlayıştı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için. Gerçekten baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa Yusal, Uysal Çağrı Yusuf Işık Osman Durmuş İbrahim Söylemez Mert Sevgi Erdal Tiryaki Mustafa Can Sabah Tufancı Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerin Mert Gezer ve Acı Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağal. Sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Demli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğince tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

Elirdi yüreğin bir bakışımla, tutup bir kalemle sildin mi ben? Kaçayım diyorum alıp başımı, kimseler görmesin gözyaşlarımı. Ne yapayım sensiz yarınlarımı, vefasız sevgilim, hayırsız sevgilim, zalim sevgilim. Yaktın mı beni, yaktın mı beni?

İpek saçlarından birkaç tel aldım. Ömrümce hep seni anayım diye habersiz çantandan resmini çaldım. Seni özledikçe bakayım diye, seni özledikçe bakayım diye.

seni gözyaşlı bırakamazdım. Düşündüm iyisi habersiz gitmek. Öyle zor geldi ki evde.

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim, öleceğim senin için. İbadetim senin için, dualarım senin için.

ben yolcuyum meçhul meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

0: Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedim.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

Ne ecel korkutur ne kara bahtım. Yoktur yıkılacak bir saltanatım.

0: Reklam tanıtır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: SML Restorant ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon

0: 0336-236-2965.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin'in en çok

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336

0: 9696.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Yarım yok ki yaram sarsın. Kimsem yok ki bana yansın. Beni bende bitirdiler. Zalim kullar, beni bende bitirdiler.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve baston

0: bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim derslerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı bak nasıl gitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim,

0: Doymadım sana. Ayrıldık sevgilim. Doymadım sana. Doymadım sana.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali

0: Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman. Tıkla, ister uğra.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi omega.

0: Fabrika Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin, karbon yönetimi stratejilerin ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: Ne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğun mu son? Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671

0: 871 11 99.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhatî'nin başkanlığında El Alamein'de gerçekleştirildi. Fidan, Gazze Barış Planı'nın uygulanması için arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü belirterek İsrail'in adım atmaması halinde yeni girişimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nın düzenlediği program öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyondan Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıya ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına kadar birçok başlıkta mesajlar verdi ve ucu nereye giderse gitsin kararlıyız dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş,

0: Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan meslektaşlarıyla bir araya geldi. Emekli meslektaşlarına teşkilata yaptıkları katkıların önemini belirten Aktaş ayrıca şehit polis memuru Mehmet Ali Kurumuş'un ailesini de ziyaret etti. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemir, terör ve silahlı şiddetin sona erdirilmesiyle toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik sürecin hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve adalet ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalar düzenlenen tanıtım ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 22 firmanın stand açtığı etkinlikte kentteki şirketler arasındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla iki firma arasında protokol imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde Mersin'in Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı sürdürülen 1047 sosyal konut tamamlandı. Birinci etaptaki konutların teslimleri 10-26 Ağustos, ikinci etaptaki konutların teslimleri ise 3 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından genel merkez yöneticileri ve ilçe başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz'in başkanlık ettiği toplantıda kent genelindeki saha faaliyetleri değerlendirilirken partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği çalışma programı ve planlamalar ele alındı. Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni parti Mersin İl Yönetim Kurulu'nu duyurdu. Yönetim kurulunda Nevin Zaimoğlu, Dursun Koç, Mehmet Mavi ve Çağatay Çakar gibi isimler yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Temmuz ayında 4180 konut satıldı. Satışların 1499'unu ilkel, 2681'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. MSK'lı oyuncular sahile inip kumda antrenman yapıyor. Sarı siyahlılar Servet Tazegül spor salonundaki antrenmanlardaysa fiziksel dayanıklılık, teknik ve kondisyon çalışıyor.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buğzem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

sizinizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
7: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
8: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
8: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
7: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevmedim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmaması. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hiç sevmedim say. Ben seni unuttum. Benden ayrılıkta gittiğin o.
1: Reklam tanıtır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik

0: kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak Baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damar denince, damarın tek adresi.
7: Mersin FM.
6: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi, arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapım, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buzemom'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

geceler bitmez. Saat durmuş sanki günler yıl olur. Sevdiğin hayalin gözümden gitmez. Ne tadım tuzum var sen olmayınca. Bir boş

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhatî'nin başkanlığında El Alamein'de gerçekleştirildi. Fidan, Gazze Barış Planı'nın uygulanması için arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü belirterek İsrail'in adım atmaması halinde yeni girişimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nın düzenlediği program öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyondan Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıya ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına kadar birçok başlıkta mesajlar verdi ve ucu nereye giderse gitsin kararlıyız dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan meslektaşlarıyla bir araya geldi. Emekli meslektaşlarına teşkilata yaptıkları katkıların önemini belirten Aktaş ayrıca şehit polis memuru Mehmet Ali Kurumuş'un ailesini de ziyaret etti. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemir, terör ve silahlı şiddetin sona erdirilmesiyle toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik sürecin hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve adalet ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalar düzenlenen tanıtım ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 22 firmanın stand açtığı etkinlikte kentteki şirketler arasındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla iki firma arasında protokol imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde Mersin'in Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı sürdürülen 1047 sosyal konut tamamlandı. Birinci etaptaki konutların teslimleri 10-26 Ağustos, ikinci etaptaki konutların teslimleri ise 3 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından genel merkez yöneticileri ve ilçe başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz'in başkanlık ettiği toplantıda kent genelindeki saha faaliyetleri değerlendirilirken partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği çalışma programı ve planlamalar ele alındı. Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni parti Mersin İl Yönetim Kurulu'nu duyurdu. Yönetim kurulunda Nevin Zaimoğlu, Dursun Koç, Mehmet Mavi ve Çağatay Çakar gibi isimler yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Temmuz ayında 4180 konut satıldı. Satışların 1499'unu ilkel, 2681'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. MSK'lı oyuncular sahile inip kumda antrenman yapıyor. Sarı siyahlılar Servet Tazegül spor salonundaki antrenmanlardaysa fiziksel dayanıklılık, teknik ve kondisyon çalışıyor.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofra

0: lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de mutlu kasapta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

0: ve şoförüm de, yollar senin olsun.
1: Yedi 24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapım, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya

0: Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor. İçecek.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında.

0: standartlarında, 5 dönüm alanda, hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam Müşteri Memnuniyet Hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
6: MND62.
7: Yolun açık olsun, devam et.
8: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

Hangi dudak seni böyle anacak? Hangi kollar seni böyle saracak? Hangi aşık sana böyle yanacak? Ben sana yandım ya. Ona yanarım. Ona yanarım. Kalbimden vursaydın yanmazdım öyle. Sırtımdan vurdun ya. Ona yanarım. Sakınırken seni gözümden bile. Ellere gittin ya. Ona yanarım. Sen oldun akıtan hep gözyaşımı. Sen oldun eğdiren bu dik başımı. Aşkınla can bulan sabır taşımı. Yerlere çaldın ya. Ona yanarım.

bir sevda yaşattın bıçak sırtında. Senin olsun artık tacın tahtında. Bir ömür harcadım senin uğrunda. Sen bana ne verdin ona yanarım. Resmine baktım da düşündüm demin. Hani sözün sözdü, yeminin yemin. Peki bu yalanlar, bu gözler kimin? Ben de sana kandım ya, ona yanarım.

0: Şimdi radyolarda çalan bu şarkı benim için artık bir veda marşı. Senden, senden son dileğim bir mezar taşı. Uğrunda öldüm ya, ona yanarım, ona yanarım, ona yanarım.
1: Şoför Mahalli.
2: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
3: Reklam tanıtım.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi...
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları... İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar.

0: aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.

0: Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Mirkelam unutulmaz sizlerle radyonuzda.
1: Selin Yayında.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bir sevda ki vurdu yerlere beni. Seni sevmek suçmuş. Ayşe Mine sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi olarak yazıyoruz. Sıradaki şarkı Nesrin Hanım'a gelsin. Emekleri ve güler yüzü için kendisine teşekkür ediyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273

0533-66666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sözden hiç sıkılmadım seni dön geri. Bu sefer olduğun gibi seveceğim seni. Tan Taşçı sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

az sonra kulaklarımızda. Aramızdaki mesafeleri, yüksek dağları, uzun yolları ve geçen yılları tamamen hükümsüz kılan çok özel bir şarkı yankılanacak. Hani bazı sevgiler vardır, ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, gözlerinizden, bakışlarınızdan ya da suskunluğunuzdan bile dışarı taşar. İşte tam da öyle. Gizli ama bir o kadar da sarsılmaz bir bağlılığın hikayesine konuk olacağız. Ben de gizli. Bu güzel şarkımız yüreğinde umut biriktiren ve ne olursa olsun sevdasından vazgeçmeyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
14: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir yorumla. Hemen bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya ve bütün dostlara armağan ediyorum demişler. Yayınların daim olsun, sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkürlerimizi gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp

Bana dönmen için canımı verirdim neredesin? Linet Eylül akşamı sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Sessiz sedasız arkasına bile bakmadan çekip gidenlerin arkasında bıraktığı o büyük belirsizliği anlatan buram buram hasret kokan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hani bir haber bile vermeden, tek bir kelime etmeden çekip gider ya insan. Geride kalansa sadece ihtimallere tutunur. Gülüşü gözlerde ışık saçan, sevgisi dağlar kadar büyük olan ama ansızın gidişiyle derin bir sessizlik bırakan, tüm o eski sevdalara dokunan, sistemle umut arasında gidip gelen zamansız bir hikaye. Sevgilim ayrılmış. İçinde bir yerlerde hala bir galiba veya bir umut kırıntısı taşıyan, bir zamanlar o güzel gülüşlerde kaybolmuş tüm dinleyicilerimiz için gelsin bu güzel şarkımız. Bir haber vermeden, hiç görünmeden, sevgilim ayrılmış. Giderken yollarda acı duymuştur, güzel gözlerine yaşlar dolmuştur. Belki de gittiğine pişman olmuştur. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan, demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz

0: Türkiye sürecinin aşamaları ve yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sürecin rotasıyla ilgili Bakan Çiftçi asfiye, teyit, denetim ve normalleşme vurgusu yaptı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Yazgan'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün FETÖ yöntemlerine benzer bir yapılanmaya gittiği, yurt dışına 100 milyar lira para aktardığı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırdığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indiriminin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda sağlanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi küresel piyasa koşulları nedeniyle büyük ölçüde geri alınmış oldu. İngiltere'nin güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ikisi ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası yan yatan vagonlarda mahsur kalan yolcular ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Japonya'nın doğusunda etkili olan ve yetkililerin eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği şiddetli yağışlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle binlerce yolcu Narita Havalimanı'nda sabahlarken kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Atilla Toros, Cihat Lokmanoğlu'yla Mersin Deniz Ticaret Odası heyetiyle bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Mersin'de arıcılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Altın Kovan Projesi kapsamında üreticilere bugüne kadar 2400 arılı kovan desteği sağlandı. Toroslar Belediyesi ekipleri toplu temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaz aylarında kötü koku, bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen 2 kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. 2026-2027 sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek Akdeniz Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Mersin ekibi kadrosuna savunma oyuncusu Erden Tomarza'yla deneyimli kaleci Samet Diler'i dahil etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'le Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Başta eşim Gülseren olmak üzere sıradaki en güzel şarkılarınızı tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Dünkü sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Işıklı yol. İzel sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar dedik. Şimdi de unutursun için yana yana diyerek devam edeceğiz. Geride kalan dünleri, zamanın akışını ve insanın çaresiz kabullenişini anlatacağız. Tutulan sözlerin zamanla unutulduğu sararan fotoğraflarla, geçmişin anıldığı ama ne olursa olsun hayatın devam ettiği o gerçeği bize hatırlatacak. Unutamam denilen şeylerin bile zamanla nasıl geride kaldığını hissettiren o zamansız şarkı Sezen Aksu yorumuyla sizlerle söz bitti diyeceğiz.

Programımıza Özbay Kurtarmaz sponsorluğunda devam ediyoruz. Mezitli'den selamlar. Bizler için kop gel günahlarından çalar mısınız? İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. İçimin ateşi bitti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben senin neyinim anlayamadım. Kop gel günahlarından İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla

0: hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Ya şu şarkının girişine bir bakar mısın? İnanılmaz bir şarkı. Bitmek bilmeyen bir özlem. Verilen ama tutulmayan sözler ve araya giren mesafelerin getirdiği o derin çaresizlik. Yükseklerden uçan bir gönlün beklemekten ve yalnızlıktan yorulup düze inişi yer alıyor bu güzel şarkımızda. Araya giren engellerin ve yokluğun getirdiği o ağır yükün buruk bir özeti aslında. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyorum. Hasretinle yandı gönlüm sizlerle.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü

0: Kulübe erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
14: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
15: Gerçek et lezzetinin

0: Adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar kızım Eylül'e armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadım seni.

Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarımdan. Akış olmadan gel. Güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin kardeşim, ben Cemal. Sıradaki şarkıyı emekliliğinin tadını çıkaran babam Ali'ye ve kızım Defne'ye armağan ediyorum demişler. Güzel yayınların için teşekkür ederim diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlere Arif Susam'la baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayattan

bir aşk bulamam. Kırılır kalbim, yıkılır dünyam. Senin yerine bir aşk.

bir duygum. Yaşamak hevesi, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum. Yaşamak

sırada ilk defa sevmenin heyecanını, tutkuyu ve aşkın hissettirdiği o rüya gibi duyguları taşıyan bir şarkımız var. Gözlere gülüşe ve sevdaya adanmış içten bir sesleniş. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de parmağımız olsun. Aşığım Güllü. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgili Selin Nezgiler, programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İnsan bazen en yakın sandığı kişiyi aslında hiç tanımadığını fark eder. İşte o an geride uykusuz geceler harcanmış bir ömür ve geri dönülmez bir mesafe kalır. Tüm bu sistem dolu hisleri o kendine has, güçlü yorumuyla Ümit Yaşar seslendirecek. Senin o gözlerin var ya sizlerle radyomuzda.

arayıp da devam etmek zordur. Acı benim şu halimden daha beter o. Nasıl da bıraktım. Kırdım dostlarımı hep senin için, seni sevdim diye deli dediler diyecek. Arif Susam hep senin için şarkısıyla şimdi radyolarınıza sizlerle birlikte ses verecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle Babalar Resmi elinde birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: bize. Boosam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Boosam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 330.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza.

0: şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız. Alıp götürürdü seni. Salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler her şeye rağmen. Özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidi hey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
10: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sessiz sedasız, hıçkıra hıçkıra ağlayacağım. Şu lanet kaderime sitemler edip Tanrı'ya son defa yalvaracağım. Güzel gözlerin gelecek aklıma, solup gideceğim en güzel çağımda. Seslenip beni çağırdığında, boş sokaklara haykırdığında, artık burada olmayacağım.

kırık, gözlerimde yaş, her boşalan kadehte bir umut arıyorum, her boşalan kadehte

biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte.

0: gider orada bekler.
1: Yedi 24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: gülen bir gülen. Eğilmişem, bükülmüşem. Yalnız sana, yalnız sana yenilmişem. Terk etmedi sevdam beni. Ben senden hiç ayrılmadım. Başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi, terk etmedi sevdan beni.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: etti. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: 0 233 30 0
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke ayrılmasaydın.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51.

ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte o kadar.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Seçer Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. İçici

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Hiç kimse senin kralı sanır.
4: Her aşk kendi masalını yarar.
3: Aklımı firara vermişim zaten.
4: Seni perilere, beni kaftanlardım.
2: Arabeskin kralı.

0: içi, iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Geldi radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizle Fırat'ta damardan kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Hazır mıyız? Var ya, bugün size çok değişik şarkılar çalacağım. Yani hayatınızda belki de duymadığınız şarkılar dinleyeceksiniz. Onlardan bir tanesi. Ümmiye, bilenleriniz var mı? Mutlaka vardır canım, şöyle eskilerde yaşayanlar, şöyle babalarımız falan bilirler bu şarkıları, bu sanatçıları. Efendim şu an radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin. Bu saate temizlik yapanlar vardır belki. Mutfakta yemek yapanlar, yemek pişirenler, bulaşık yıkayanlar. Ne bileyim, banyo yıkayanlar vardır mesela dinleyerek. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim sizlere. Bu şarkı sizler için gelsin. Şimdi araçlarında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren minibüs şoförlerimiz var. Bizleri unutma diyorlar. Hani mesaj atma şansımız yok direksiyon başında ama bizlere de şarkı gönder diyorlar. Tüm minibüs kop şoförlerine, minibüsçülerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Allah kaza bela vermesin efendim.
3: Aşkım bana sendin.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyoruz. Zaten bilen biliyor. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada hatırlatayım. Yani 20 çift 0 itibariyle 20 01 arasında tam 24 tane mesaj gelmiş.
3: Ak düştü.
2: Bu nasıl bir istikrardır var ya. Tabii başı çekenler belli abi. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum.
3: Hala seni bekliyor. Çaresiz.
2: Hadi o zaman bu güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
4: Fırat'a selam.

0: Yarabbim Ne güzel şarkı değil mi? İlk defa dinleyenleriniz olmuştur mutlaka. Beğendiniz mi? Abi biz böyle şarkılar çalarız işte. Bugün ağlatacağım sizleri, ağlatacağım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
0: Fırat'a selam, damara devam diyoruz ve bir Atilla Kaya yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Öncesinde gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Üstradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öze armağan olsun. Kokun yokken aldığım her nefes biraz eksik demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları hayatımın anlamı için Tuğra Çalışkan armağan olsun. Hasretin ne? Seni bekliyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Hasan Parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Kazım Çevik. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
2: Öyle boynu bükük duruşum
0: ondan. Öyle boynu bükük duruşum ondan.
2: İçime çöktü ayrılık.
0: Haydi o zaman epik de bu güzel şarkımızı dinleyelim sonrasında. Abi Fırat'tan damardan kalbi burada olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Radyonun delisi bu, delisi.
1: Fırat'a selam,

abi gidenler vardır ya. Böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gider var ya, giderseniz şayet. Boşuna yazmamışlar zaten bu şarkıları. Demek ki gidenler var. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbi programına. Bendeniz Fırat efendim. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim şimdi sizlere. Biraz eskilerden biraz daha yenilere doğru gidelim. Canım eşim hayatıma ben Anam buradan da Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Sen bana her zaman çok iyi bir eş oldun. Biliyorum ki ona da çok iyi bir baba olacaksın. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anamur'a selamlarımızı gönderelim sevgili dostlarımıza. Sıradaki şarkı Kürşat Çiftçioğlu'ndan Can kardeşi Mustafa Can Sabah ve Hasan abileri Çağrı Yusuf Işık ve Ahmet Kurt'a gelsin demişler. Şarkı istemişsiniz ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıları armağan edeceksiniz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Hatırlatalım tekrardan. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan Fırat, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum Recai Süzey ve sana gelsin. Tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun değerli çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet ol yiğidim demiş Müfide annemiz. Haydi o zaman Güllü ve sizleri baş başa bırakalım. Dur diyecek, sonrasında buradayız. Hasretim.

güzel şarkısıyla da güllüğü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Yıllardır küllenmemiş. Hani diyor ya şarkının bir tanesinde, senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini bilmiyor ya, o şarkı bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek sonrasında. Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: Orta selam, damara devam.
1: Yürübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM
3: 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü

8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
1: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Fırat'ta Damardan Kalbe Tümüz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Bir çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekin Türe yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve canımın işi bir tanecik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı Abdülkadir'den amcam Hüseyin, Fidancı ve tüm arkadaşlarına armağan etmek istiyoruz demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail İkinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir. Kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur Dağ, Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türe'yi bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekin Türe kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok. Radyonuzda sizlerle.

0: sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine.
0: Ben artık inanmam kul sevgisine.
1: Bir daha sevmek yok.
0: Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok.
1: Abi ağlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya. Ne olacak ya?

0: Ali Tekin Trey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Ali Tekin Trey birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Ali Tekin Trey. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya.
1: Allah!

0: Şimdilere kadar mesajlarımıza nerede kalmıştık? Fırat'ını yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail İkinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acım Karal ve Burak Temel için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Mert Sevgi, Emrah İskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan, hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

0: Şimdi öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor. Yani her yerde radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp gidiyor, hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor ve sevgili Ahmet abimiz, selamlarımızı gönderelim onlara. Her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar. İş yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Yani radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar. Haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Bu son olsun diyecek. Bin yere kırdım seni. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Durum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Bergen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin, o şekilde dinleyin.
1: Aho lan, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin FM 104.6.

ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi.

Bizi merak etme, Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi, sıradaki parça Nisanlarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş. Günaydın.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir.

0: Barış Otocam 3. Şubesi ile Bezitli Belediyesi arkası Bezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bir müşterinin yanında oturuyorum. Bugün yanında da bir başka bir birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedim Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendini bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar. Abi hiç lafın altında kalmam var ya, taşı getine koyarım. Yaşadıkça her gün kahroluyorum. Adamdaki rahatlığa bak ya, müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyo dinlemiyor biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Ruhum bu dünyada göçüp gidecek. Belki... Yeniler Fırat ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. Yeniler Mutan selamlar. Sıradaki şarkılar her şeyden çok sevdiğim. Aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik, sıradaki şarkı hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok ama çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ama var ya, ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Perdiciler hazır mıyız? Perdiciler! Haydi o zaman, bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif! Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yayınlar sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a, dostları Tarık Akan'a, Orhan Akıncı'ya, Kemal Yanar ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin hepsini çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları Aslan Parçası Canım Oğlum ve Cahil Sözey ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i, arkadaşları Suat Fuat kardeşlere, Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yanar'a çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Sensiz geçen ömrüm. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasaydı derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: günah değil mi? Yazık değil mi sensiz geçen ömrüme? Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerdir sevgili dostlar. Bak şimdi şarkının kralı. Olmazsa olmazımız Ümit Besen. Bu ne güzel şarkıdır değil mi? Bilenler bilir. Bilmeyenler de kulak versin, çok beğeneceksiniz. İyi günler Ferhat Bey, ben Fatma Şerik, canım oğlum Velihan Şerik. Sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablanız. İyi günler, ben Çağlan Ursa'daki şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş, Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim, İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olursa gireceğim var ya. Alkış girelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk, sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkıdır. Aslan abim Recai Soza'ya gelsin, seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur, sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşim. Selam abi, yayınlar diliyorum, ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem, kurban oldum, seni çok özledim, ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necdam'a armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl, keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel!
2: Aho lan, aho, aho! Ben ölüm, ben ölüm lan!
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı!
4: Mersin FM 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: bize.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Ali Tekin Türe şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahin Alşan, Arif Aydın, Şahlanur ve Mehmetcan Usul'a armağan olsun demiş. Bir dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajı ayırdı. Akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek, sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi. Sonra vay efendim ben duymadım, vay ben İpek Pınar'ı bilmiyordum demeyin. Bilmeyenleri öğretelim.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Müslüm babacılar hazır mı? Müslüm babacılar. Allah'ım yarabbim, var ya çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Yoldaşım Hasretim. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki... Tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Ve Müslüm Baba'yla

İnsanlık öldü mü? Doğru söyleyin. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı arkadaşlar. Gülden Karaböcek. Hemen ardından da bir kibariye yapacağız sizler için. Dediğim gibi mesaj göndermeyin, kalanları bu son iki şarkıya saklayacağız. Şimdi 17 tane mesajımız var şu anda okumamız gereken. Bunun 8 tanesini şimdi okuyalım, 8-9 tanesini. Son kalan şarkıları artık son kalanları okuyacağız. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Fuat Suat Teker İkizlere ve dostlarım Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Beslenci, Kerem Kaçar, Orhan Akıncı, Ahmet İçelik ve amcam Mehmet Duran'a ve sizlere armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz Ali Kürselam'ı yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki şarkı kıymetli ve değerli dostlarım Mahmut Ünal Kaç, Abdülkadir Keskin.

0: Mustafa Zehir, Zeynel Abidin, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demirezen, Hıdır Boyraz ve Emrah Eskioğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Ellerden sakladım bunca derdimi.
0: Şimdi bir tane okumamız gereken bir mesaj vardı. Ben hatırlatacağım demiştim. Çünkü videoya çekeceklerdi. O yüzden bakacağım şimdi onun sırası gelecek mi? Evet, muhtemelen evet. Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım.
1: Olan sevgimi,
0: sevgili Gülcan.
1: Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim.
0: Az sonra mesajın okunacak. O yüzden hazır ol. Videoyu yakala. Merhabalar, Şirifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alçifkin'den Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutlan, Emir Ali Ceylan, Silifke'de bulunan babam Hasan Bahsi Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten, Arif Aydın'a Azer Göbül'den başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama vallahi kardeşim şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar. Ben Durasan. Sıradaki şarkı Özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi de ona gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar Özlem Duyduğum Kadına gelsin. İsmini söylememe gerek yok, İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fırat abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin abimize. Valla bu enerji olmazsa dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında, değil mi? Olması gerekiyor yani. Sıradaki şarkı oğlum Veli Ançelik Bey, sizlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim sevgili Hüseyin abimize.
1: Olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalmadım.
0: Ben Silifke'den Hakan Kara, sıradaki şarkılar ailem. Arap Hüseyin, Ayşe Kara, Durmuş Kara, Esra Han Kara'ya gelsin. Bizim seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda. Merhaba, ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj ulaşması gereken yere ulaşsın, yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik, mesaj okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya, dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun, herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

0: vefasız kadın. Kimseye güvenip sır açamadım. Kimseye güvenip sır açamadım.
1: Kimseye güvenip de sır açamadım demiş Gülden Karaböcek. Boşuna da dememiş yani. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya bizim dinleyici de o kadar anlayışlı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için gerçekten. Baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa Yusal, Uysal Çağrı Yusuf Işık Osman Durmuş İbrahim Söylemez Mert Sevgi Erdal Tiryaki Mustafa Can Sabah Tufancı Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer ve Acı Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağal. Sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğince tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

yollarda beklerim seni. Bir gün olur elbet bu hasret biter. Bağrıma taş basar, bek.

olsa da sana kavuşmak çok zor olsa da hasretinle yaşamak. Sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Ölünceye kadar beklerim seni. Sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Ölünceye kadar.

0: Sen benim sevmekle bitmeyen en büyük gerçeğimsin. Gülüşün ayrı, sen ayrı sevdiğim. Mutluluğum, huzurum, sevincim. Kapatırım ben bu gönül kapılarımı. Asla giremez senden başkası. Ben öleceğimi bilsem sevmem başka birini. Bağrıma taş basar, özleminle yaşarım ama beklerim seni.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'e.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Dile benden, dile benden ne dilersen. Dile benden ne dilersen. Seviyorum, seviyorum seni ben. Karşılık beklemeden.

Alacak mı verecek mi kardeş bilmedim. Gelip gittin hesabımı görmedin. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Umutlarım kaldı kardeş yarına. Bilemez ki insan çıkar yarına. Zoruna mı gitti kardeş zoruna? Bilemez ki insan çıkar yarına. Sen yine de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

Alıştım kalleşçe çekip gidene. Alıştım bu kahpe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım, alıştım. Elimde değil ama alıştım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Mirkelam, unutulmaz sizlerle radyonuzda.
0: Selin yayında.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bir sevda ki vurdu yerlere beni. Seni sevmek suçmuş. Ayşe Mine sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi olarak yazıyoruz. Sıradaki şarkı Nesrin Hanım'a gelsin. Emekleri ve güler yüzü için kendisine teşekkür ediyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hiç Dön geri. Bu sefer olduğun gibi seveceğim seni. Tantaşçı sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

az sonra kulaklarımızda. Aramızdaki mesafeleri, yüksek dağları, uzun yolları ve geçen yılları tamamen hükümsüz kılan çok özel bir şarkı yankılanacak. Hani bazı sevgiler vardır, ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, gözlerinizden, bakışlarınızdan ya da suskunluğunuzdan bile dışarı taşar. İşte tam da öyle. Gizli ama bir o kadar da sarsılmaz bir bağlılığın hikayesine konuk olacağız. Bu güzel şarkımız yüreğinde umut biriktiren ve ne olursa olsun sevdasından vazgeçmeyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir yorumla. Hemen bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya ve bütün dostlara armağan ediyorum demişler. Yayınların daim olsun, sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkürlerimizi gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Bana dönmen için canımı verirdim neredesin? Linet Eylül akşamı sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Sessiz sedasız, arkasına bile bakmadan çekip gidenlerin arkasında bıraktığı o büyük belirsizliği anlatan, buram buram hasret kokan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hani bir haber bile vermeden, tek bir kelime etmeden çekip gider ya insan. Geride kalansa sadece ihtimallere tutunur. Gülüşü gözlerde ışık saçan, sevgisi dağlar kadar büyük olan ama ansızın gidişiyle derin bir sessizlik bırakan, tüm o eski sevdalara dokunan, sistemle umut arasında gidip gelen zamansız bir hikaye. Sevgilim ayrılmış. İçinde bir yerlerde hala bir galiba veya bir umut kırıntısı taşıyan, bir zamanlar o güzel gülüşlerde kaybolmuş tüm dinleyicilerimiz için gelsin bu güzel şarkımız. Bir haber vermeden, hiç görünmeden sevgilim ayrılmış. Giderken yollarda acı duymuştur, güzel gözlerine yaşlar dolmuştur. Belki de gittiğine pişman olmuştur. Cengiz Kürtoğlu sizlerle.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Başta eşim Gülseren olmak üzere sıradaki en güzel şarkılarınızı tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Dünkü sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Böyle başladı bu ayrılık hikayesi.
1: Işıklı yol. İzel sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar dedik. Şimdi de unutursun için yana yana diyerek devam edeceğiz. Geride kalan dünleri, zamanın akışını ve insanın çaresiz kabullenişini anlatacağız. Tutulan sözlerin zamanla unutulduğu sararan fotoğraflarla, geçmişin anıldığı ama ne olursa olsun hayatın devam ettiği o gerçeği bize hatırlatacak. Unutamam denilen şeylerin bile zamanla nasıl geride kaldığını hissettiren o zamansız şarkı Sezen Aksu yorumuyla sizlerle söz bitti diyeceğiz. Selin Yayında.

Programımıza Özbay Kurtarmaz sponsorluğunda devam ediyoruz. Mezitli'den selamlar. Bizler için kop gel günahlarından çalar mısınız? İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. İçimin ateşi bitti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben senin neyinim anlayamadım. Kop gel günahlarından İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

ya şu şarkının girişine bir bakar mısın? İnanılmaz bir şarkı. Bitmek bilmeyen bir özlem. Verilen ama tutulmayan sözler ve araya giren mesafelerin getirdiği o derin çaresizlik. Yükseklerden uçan bir gönlün beklemekten ve yalnızlıktan yorulup düze inişi yer alıyor bu güzel şarkımızda. Araya giren engellerin ve yokluğun getirdiği o ağır yükün buruk bir özeti aslında. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyorum. Hasretinle yandı gönlüm sizlerle.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar kızım Eylül'e armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz?

mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadım seni.

korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarımdan. Akşam olmadan gel. Güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin kardeşim, ben Cemal. Sıradaki şarkıyı emekliliğinin tadını çıkaran babam Ali'ye ve kızım Defne'ye armağan ediyorum demişler. Güzel yayınların için teşekkür ederim diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlere Arif Susam'la baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta

bir aşk bulamam. Kırılır kalbim, yıkılır dünyam. Senin yerine bir aşk bulamam.

güçlü duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum.

sırada ilk defa sevmenin heyecanını, tutkuyu ve aşkın hissettirdiği o rüya gibi duyguları taşıyan bir şarkımız var. Gözlere gülüşe ve sevdaya adanmış içten bir sesleniş. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de parmağınız olsun. Aşığım Güllü. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

beni biraz. Sevgili Selin Dezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Geceleri... İnsan bazen en yakın sandığı kişiyi aslında hiç tanımadığını fark eder. İşte o an geride uykusuz geceler harcanmış bir ömür ve geri dönülmez bir mesafe kalır. Tüm bu sitem dolu hisleri o kendine has, güçlü yorumuyla Ümit Yaşar seslendirecek. Senin o gözlerin var ya sizlerle radyomuzda.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Çok naif bir şarkı.

Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum. Senden öğrendim. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben Zeynep, her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Mahsun Kırmızıgül'den gelecek. Ellerin kadınısın diyecek. Bir zamanlar çok yakından tanıdığımız insanları bir an böyle gerçekten sabah uyanıp da sanki olmuş gibi elin olmasını kaldıramaz insan. Çünkü o tanıdıklık duygusundan kopmak istemez. O tanıdığına sarılır gibi bakıp sarıldığın zamanlara geri dönmek ister. Ama sokakta gördüğünde de bana bakma sakın, çevir yolunu. Çevir git, yüzünü görmeyeyim diyecek Mahsun Kırmızıgül. Arkamdan ağlarsan acımam sana. Ellerin kadınısın, seni sevemem diyor. Mahsun Kırmızıgül, Ellerin Kadınısın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Ceza belalım diyecek Mahsun Kırmızıgül. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar Resteleri ile Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğiz.

Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatma. Saçların ellerimi üzüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar mevki içecek.

Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Arabesk müziğin güçlü ve kendine has yorumcusu Ömer Danış. Albümünün en vurucu, en çok dilimize dolanan şarkısıyla sizlerle radyolarınızda oluyor şimdi. Öyle sıradan bir aylık şarkısı değil bu. İçinde tam anlamıyla bir isyan, bir sitem, hatta ağır da bir hesaplaşma barındırıyor. Gittin de sen mutlu olmayacaksın diye başlıyor ya hani şarkı. Ya düşünsenize, bir insan ardına bile bakmadan çekip giderken geride bırak.

attığı enkazın asla farkına varmıyor. O aldığı ahırı asla gözü de ruhu da görmüyor. Helal etmeden ölmeyeceksin ben diyor ya şarkıda. Ya insan bazen sevdiğine o kadar kırılıyor ki, o kadar canı yanıyor ki canından bile çok sevdiği insan tarafından. Helallik bile bir maslahat, bir hesap kapanış kapısı haline geliyor. Ve tabii o aradaki neredeyse bir tirat gibi okunan şarkının da adını aslında aldığı efsane replik var. Hani hepimizin hayatında bir kez olsun içinden geçirdiği de bir kısım var ya. Kafam karışık diyorsun, ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum, sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın, arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın diyor. Yani arabeskin adı gerçekten tam filtresiz, en saf ve en can yakıcı hali tam olarak bu bence. Çok kırıcı ama o içinizdeki haykırışı ve duyguların hepsini anlatıyor aslında. Karşısındakinin yaptığı tercihe duyulan öfke, hayal kırıklığı ve günün birinde pişman olacağını söylemek. Zaten unutmayın, kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Bir gün elbet o ahlar çıkıyor. Ömer Danış Çakal şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

0: Parçalar Resitali.
1: Selami Şahin Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Şimdi de o zalim sevgililer için bir söz söyleyecek Selami Şahin. Benim için öldün artık diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

artık çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık.

0: varme sitt han i.
1: Şimdi tam da taverna restallerine gelmişken Ahmet Selçuk İlkan'ın usta kaleminden dökülen, kulaklarımızdan silinmeyen o muazzam eserle baş başayız şimdi. Adım adım izleriyle, aşka küskün sözleriyle ve belki de en acısı açık kalan gözleriyle. Sana hasret gideceğim diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses versin. Gidenlerin ardından bakala kalanlar için, içi yana yana veda edenler ve sana hasret gideceğim diyenler için çalsın. Ümit Besen, sana hasret gideceğim.
2: Sen...

Bilirsiniz, bazı şarkılar vardır ki çalmaya başladığı ilk dakikalarda sizi alır bambaşka bir zamana götürür. Öyle koşturmacalı, gürültülü bir zaman değildir bu. Geriye dönüp baktığınızda nerede o eski günler dediğiniz o huzurlu ama bir o kadar da içinize şimdi de olduğunuz için sızlatan hatıraların ortasına bırakır sizi. Hani derler ya bir masalmış geçen yıllar. Öyle de hakikaten. Kaç yaprak kaldı ki avucumuzda? Aşk dediğimiz şey sanki devasa, rengarenk bir rüyaymış. Ama ansızın uyanmışız. Gözümüzü açtığımızda geriye kalan sadece dilimizde kalan o tatlı ve hüzünlü ismi oluyor aşkın. Gelin şimdi zamanı biraz geriye saralım. O masalsı yıllara, sizin tabii hangi yılınıza denk düşüyorsa o. Gidelim. Aşkın en saf haline ve hatıraların sığınaklarına doğru küçük bir yolculuğa çıkalım. Sensiz bensiz diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel tavernayla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: var Mesut Ali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında babalar desteğiyle sizlerle beraberdik. Kusura bakmayın, kısa bir aksaklık oldu. Devam edelim. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında babalar desteğiyle sizlerle birlikteydik. Bir saat boyunca arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri sizlerle beraber dinledik. Gün içinde çok ağır arabeskler dinledik açıkçası. O yüzden biraz daha neşeli bir bitiriş yapalım dedim. O yüzden de İbrahim Tatlıses İmparator Allah Allah diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde babalar resimleriyle sizlerle beraber olmaya devam edeceğim.